0: oşt, eğer zakskömey, ey oşt, eğer zakskön, ey oşt, eğer zakskömey.
1: Sige, hoit me tu, permalergisaks kidimie, wat moeles, vol.